Tışkam. Gel radyo. Şahane ne baba? Aptep. Babu Rao, Ganpat Rao, Aptep. Bol. Big 106.2. The